0: 亚斯抬手向队友示一下，不要着急，啊，等他回到防守的位置。塞维尿，安德森在要求，
1: 好球，
0: 第二击，
1: 小过顶。
0: 啊，这球就传靠外来点，
1: 哎，
0: 他靠那一点找到恩佐，这是一个很好的配合线。
2: 我要拿下的，确实Manchester City'ye gel bulundu. İlibal İndia ile birlikte. Marcus Rashford topladı. Rashford. Allah hareketler. Dribbling yakışı alındı. Ötürme. Kunya yıkıldı Rashford. Hücum yarımçı kaldı. Topu da alabilmedi rakibinden. Marcus Rashford. Gigi Donnarumma.
3: Malone, Malone, Malone, wow! It's right, Malone, correct.
2: Tielemans, Bruno Fernandes, Yuri Tielemans, Aston Villa's abi going to top of them. Brian Mbeumo, Yuri Tielemans, Diogo Dalot, Öttürmen, indi de oyundan kenar vesede düştü, Diogo Dalot.
4: Not in numerically, but at the moment we're not seeing it.
2: Göre Michael Carrick ne kadar dözecek? Diogo Dalot'un bak bu. Berbat oyundan. Haaland yakışı oynadı. Antoine Semenyo. Enzo topu Semenyo'ya kaytardı. Antoine Semenyo. Joško Gvardiol. Ehtiyatı Musa Mazraoui'la. Hafta içi oynayıp Şampiyonlar Ligi oyununda. Mark Gehi. Gianluigi Donnarumma. Ruben Dias. Joško Gvardiol. Elliot Anders. Daha doğrusu Enzo Fernandes idi bu. Topu itirdi. Tielemans. Kobe Maynus sağ tarafa götürme. Bu hücum terki olabilir. Bruno Fernandes. Bruno. Out. Kırmızı Belek epizodun tekrarı. Epizodu bak böyle görürdü Michael Oliver. Ve Phil Foden'a kırmızı belek gösterdi. Bir de böyle bakak. Bak bu ayak ve hareket. Bak bu ayak ve hareket. Ayağıyla Bruno Fernandes'e. Zerbe indirdi. Bak bu hareket. Phil Foden'a baka başa geldi.
5: Việc mà đối thủ đang thiếu người như thế này.
2: Harry Maguire. Lisandro Martinez. Marcus Rashford. 40. dakikadayız. Kobe Maynard. Harry Maguire. Kobe Maynard. Marcus Rashford. Kobe. Bruno Fernandes yeniden Kobe Maynard. Bruno Fernandes. Yuri Tielemans'ı ötürme. Topu uğla. Tielemans. Belçikalı dakika oynuyor. Diogo Dalot. Brian Mbeumo. Mbeumo. Mateusz Kunja. Diogo Dalot, Yuri Tielemans. Lisandro Martinez. Bruno. Lisandro. Marcus Rashford. Rashford. Ötürme. Gigi Donnarumma topu tuttu. Mark Gehi. Kapıya zərbələr. United 3, City 2. United'ın kapı istiqamətində bir zərbəsi var. City'nin yoxdur. Kobe Maynard. Tielemans. Keçmədi ötürmə. Top Enzo Fernandes'e dəydi. Mateusz Kunja. Kunja. Merkeze ötürme Yuri Tillemans. Diogo Dalot. Harry Maguire. Maguire. Antoine Semenyo. Ruben Dias. Maguire'ın ötürmesi. Markel Hissefsiz oynadı. Lisandro Martinez. Marcus Rashford, Mateusz Nunes'e karşı. Rashford. Marcus. Çok rahat oynadı Marcus Rashford'a karşı. Müdafiyede Mateusz Nunes. Rashford'in de topu kaytarmak istiyor. Alınmadı. Sağ tarafa ötürme Ryan Cherki. City tehlikeli gelir Ryan Cherki ile. Pauza vermeli oldu. Geriye kayıttı. Mark Gehi. Elliot Anderson. Josko Guardiol. Antoine Semenyo. Ruben Dias. Donnarumma. Dalo topa müdahale etti. Kobu Meynu. Brian Mbembo topa arkaya ötürdü. Diogo Dalo. Harry Maguire. Lisandro Martinez. Hazırki oyunda derbi ap havası yoktu. Təəssüf ki. Hələ ki bunu görüb hiss edə bilmirik. Marcus Rashford. Patrick Dorgu. Ötürmə. Yaxşı oynayır müdafiədə Ruben Dias. Ötürmə səhv alındı. Kobu Meynu. Marcus Rashford. Bruno Fernandes. Mateus Cunha. Uğursuz toxunuş idi. Topu saxlaya bilmədi. Tillemans. Fol. Cərmə zərbəsi. Enzo Fernandes qaydanı pozdu.

Csilla Schumacher Kelly. Rafael itt szokta tömőt, majd a transferlerdel Michael Carica. Carlos Casimiro kérdelmel szóra, de Birnitz a járomba fél csalomba szávezse. Veszalán. Szolcsonál Lewis Hollis tívler midafél. Newcastle szakmadő. Igellerni de almadlar. Ember volna törmeszé. Mateusz Kunya! Mateusz Kunya! Ott kapu. Kapudan başka her yere vurur. United Nijma meyli futbolcuları. Mbemo, Kunya, Rashford. Fideye, Auta her yere vururlar. Bizce kapıya vururlar. Kapıdan zerbe. Gianluigi Donnarumma. Lisandro Martinez. Mark Gehi'ye geldi top. Peşter Bendrit. İkinci istere. Manchester United ve topa daha çok sahip olur. Ama bu her şey hesaba yansımır. Elliot Anderson. Mark Gehi. Ruben Dias. Alfa Eterma, Josko Guardiola, Gianluigi Donnarumma. Bu mevsim cemi bir oyunda kapsının tokulma saklayıp Gianluigi Donnarumma Coventry City ile oynaydı. İliman Ndiaye ilerleyir. Ndiaye Ali Maguire topu uzaklaştırır. Mateusz Nunes. Enzo Fernandez. Enzo Mateusz Kunya araya girdi ve mecbur etti ki gayda pozulsun ona karşı. Enzo Fernandez gaydanı pozdu. Bruno Fernandez. Bu mevsim hat-trick eden yegane oyuncu derler ki Premier Lig'de. United futbolcuları topa rakibin Germa oynatçasında 20, City futbolcuları ise 11 defa topunurlar. Kobu Meynu topu kabul etti. Lisandro Martinez, Yuri Tilleman. Sağcına ötürme, Diogo Dalo. Mateusz Kunya. Zevk alabilmedik bugün Manchester derbisinden. Değişikliği vakti yakınlaşır yavaş yavaş. Steve Holland'ı gördük. Michael Carrick'in yanında. Gareth Southgate'in İngiltere dizisindeki geçmiş kömekçisi. Hazırda Carrick'e tümeli ediyor. Manchester United'in maçları yakında. Topu yerinden oyuna dahil etmeye lazım. Gianluigi Donnarumma. Erling Haaland dabal atırma. Top Patrick Dorgu'ya geldi. Dorgu sef etti. İliman Ndiaye. Sol tarafı atırma Antoine Semenyo. Antoine Semenyo. Zerbe edilmek için imkan tapabilmedi. Atırma Josko Guardiola. Guardiola. Haaland gol. Erling Haaland offside. Oyundan çıkan vaziyet. 10 nefere kalan City. Topu rakip kapısından kesirse de Erling Haaland oyundan çıkan vaziyetteydi. Bakak Josko Guardiola'nın ötürmesi. Beli Haaland offside'dadır. Lisandro Martinez'den bir heyli önderi. Enzo Fernandez de hemşin oyundan çıkan vaziyetteydi. Gol sayılmadı. Offside sebebiyle. Noel Gallagher gola sevinir ama oyundan kenar vaziyet kaydı alındı. Offside, offside. Tersiflenir.
Meşhur rock ulduzu. Bakırlar deyəsən, offside'a. Offside incelenir. Ama oyunda açan vəziyyət var idi sanki. Bir xeyli öndəydi Erling Haaland. Öndə sayılır Lisandro Martinez'dan.

Gözleri hakim kararını. Hava da heyecanlıdır. Ümid edirik ki, gol sayılacak.

Havant oyundan çağırma etkisi mi? Yoksa burada Enzo'nun topa tokunuşuna bakırlar. Gol sayıldı. Gol sayıldı Erling Haaland. Çok maraklı. City önüne geçti Old Trafford'da. 10 nöferle kalan City. Old Trafford'da hesabatçı Erling Haaland növbəti golünü vurdu. Noel Gallagher'da bu golu bayram edib, qeyd edib. Ənəvi gol sevinci Erling Haaland'dan qolların sayını 4-ə çatdırdı. Bu mövsüm İngiltərə Premier Ligasında ötən mövsümün bombardiri qollarına davam edir. Baxaq. Yəni burada ofsayt yoxdur mu? Çox maraqlıdır. Enzo topa toxunmasa belə Erling Haaland hakimlərin fikrincə oyundan kənar vəziyyətdə deyildi. Top Patrick Dorguya da dəydi. Top Patrick Dorgu'dan Erling Haaland'a tərəf gəlir və Sam Lamens topu qaytara bilməli. United hesabda geri düşdü. Səkkizinci oyununda Premier Liga'da Manchester United'a qarşı 9-cu golunu vurdu Erling Haaland. 9 gol vurdu Premier Liga'da indiyədək Manchester United'lə oyunlarda Erling Haaland. Bu oyunu da boş geçmədi. Patrick Dorgu'nun topa toxunuşu var idi. Düşünürəm ki, məhz bu səbəbdən offside ləğv olundu. Dorgu. Marcus Rashford yenidən Dorgu. 10 nəfərlə gol vurdu City. Çox sayılı imkanlar yox idi əslində hər iki komandada. Efsonlardan biri qolla nəşrəndi. Kobbi Mainu. Kobbi Mainu. Ötürmə mərkəzə Tillemans. Top Diogo Dalo'ya geldi. Bruno Fernandes'i çetine saldı Diogo Dalo. Enzo Fernandes ilerliği sol cinahla. Elliot Anderson. Bu City'nin kapıya ilk zərbəsiydi. Kapı istiqamətində ilk zərbəsiydi ve 3-cü cəhddən sonra rəqib qapısına yol tapdılar. Erling Haaland'ın sayesinde. Ayağına fürsət düşdü Erling Haaland'ın və bunu dəyərləndirdi. Josko Gvardiol. Diogo Dalo. Erling Haaland. Haaland! Keçə bilmədi Lisandro'nu. Diogo Dalo. Bruno Fernandes. Mateus Cunha. Bruno Fernandes. Uzun ötürmə. Mateus Nunes, topa toxunuş. Cunha'dır bu. Marcus Rashford. Rashford'ın ötürməsi. Guardiola ilə oynadı. Brian Mbemoya qarşı. Erling Haaland. Michael Oliver davam deyir. Top City futbolçularındadır. Haaland. Keçdi Maguire. Antoine Semenyo. Semenyo biraz sonra dəyişiklər olacaq. Əsasla Manchester United'dan bu gözlənli. Elliot Anderson, əla oynadı Kobbi Mainu. Sam Lamens daha bir top gördü qapısında. Hər oyun ən azı 2 top bırakıb Sam Lamens. Cari Premier Liga'dan. Harry Maguire. Yuri Tillemans. Çox ləngi oynayır United. İrəli ötürmə Diogo Dalo'dan Brian Mbemo. Mbemo'nun ötürməsi Elliot Anderson. Cunha topa yelənə bilmədi Enzo Fernandes ilə mübarizədə. Tillemans'ın müdaxiləsi yetərli olmalı topa almaq üçün Enzo Fernandes. Mateus Nunes. Arxaya ötürmə. Ruben Dias. Out. Bir daha bakırıq.
Top Veli Patrick Sorgu'ya değdi diye. Offside lehv olundu. Offside kararı lehv olundu ve gol sayıldı. Top Patrick Dorgu'ya değmeseydi oyundan çıkan vaziyet kayda alınacaktı. Top Patrick Dorgu'dan Erling Haaland'a taraf istikametlendi. Benjamin Şaşko artık oyundadı. Ama topa satabilmedi. Yuri Tillemans artık oyunda yoktu. Yuri Tillemans evez olundu. Benjamin Şaşko ile. Hafta içi gol vurup Slovenyalı hücumçu Çetin Aygası oyununda. Temsilçimiz sabaha karşı maçta görev derbiden eğilecek. Gigi Donnarumma, Patrick Dorgu, Marcus Rashford hele ki meydandadır. Diogo Dalo ile birlikte. Harry Maguire topu hediye etti İlman İndiaye'ye. Erling Haaland, Antoine Semenyo. Antoine Semenyo ötürme Enzo ve top direğe değdi. Üçüncü defadaki bu oyunda top direğe değdi. Marcus Rashford kovu Meno indi de Enzo Fernandez topa tokundu sanki sende lament. Enzo zerbeleri çok tehlikeli de yakışı tanıyarak onu. Topa tokundu sende lament biraz da bekli getirdi. Top direkten kayıttı. Kovu Meno. Benjamin Şeşko, Bruno Fernandes, Mateus Cunha, Cunha, Şeşko, keçti Ruben Diaz'ı, özü olmalıdır merkezde. Kobe Maynum, Lisandro Martinez, Marcus Rashford, Mbappé, yaxşı düşünmüştü ama tabanla oturmadan sonra top Rashford'a gelip çatmadı. İlman İndiaye hayli süratli de Lisandro Martinez. İmkan vermedi ki İlman İndiaye daha da ilerlesin. Bruno Fernandes'in ötürmesi. Patrick Dorgu sakladı topu. Hücum bir anımsı kaldı. Out. Mark Gehi topu meydandan çıkardı. Kobe Maynum. Bruno Fernandes 70. dakika gelir. United'ı zor Old Trafford'da. Bruno Donnarumma. İlman İndiaye topu meydandan çıkardı. Kapıya giden topuydu. Bruno Fernandes. Kuvvetli zərbə indirdi. İtalyalı kapçı topu qaytardı. Lisandro Martinez. Mateus Cunha. Mateus Cunha. Cunha müdafəni yarmaq istədi mümkün olmadı. İlman İndiaye. Lisandro out. Kirləşir Michael Carrick. Başqa nə etmək olar? Benjamin Şeşkolu meydana bıraxdı. Enzo Maresca komandası 10 nəfərlə qalsa da qol vurmağı bacardı. Hugh Foden yoxdu meydanda. Qırmızı bələ qaldığına görə Erling Haaland qol vurub. Mateus Cunha, Rashford, Benjamin Şeşko, Şeşko, top rakibi on şeydeydi. Küçükten zerbe. Topu hiç kim ötürmedi Benjamin Şeşko. Dört beş oldu hesap küçük zerbelerinden. City önderi. Brian Mbeumo uzak direğe doğru ötürme. Harry Maguire başla ötürme. Donnarumma topu tuttu. İndir boyundan yakışı istifade etti. Müdafeni sakitleştirir İtalyalı kapçı. Gigi Donnarumma. Sadece topu ileri vurdu. Burada Sven Lammens var. Lisandro Martinez, rəqibini gözləyir City geridə, müdafiə olunaraq. Gol daha çox United'a lazımdır. Və United rəqibinin üstünə doğru gedəcək. Qalan dəqiqələr ərzində

Ruben Dias topu meydandan çıkardı. Patrick Dorgu. Kobumeyno. Bruno Fernandes. Diogo Dalo. Dalo'nun oturması. Mbembo! Vahla zarbe endisi de top kapıdan yan geçti. Yol üstü topu Antoine Semenyo ile değmişti. Mbembo vahla zarbe endisi de top kapıdan geçmedi. Kobu Meyno. Meyno. Marcus Rashford. Yanında Patrick Dorgu da var. Rashford ilerliyor. Mateusz Nunes'e oynadı müdafiden. Top hakime değdi. Nöbeti defa Michael Oliver'e değdi top bu maçta.

Donnarumma. Erling Haaland, Maguire aksolna de, Enzo Fernandez tupa jelendi. Enzo, topu Maynol'un izleyir adım adım. İliman İndiaye, çaştırıcı hareketler. Enzo Fernandez, İliman İndiaye. Topu Maynol'u kaydanı pozdu. Argentinalı yıkılıp. Ali ile rakibinin üstüne topundu Kobe Maynard. Çelme dövbesi vuracak City. 76. dakikada. Enzo Fernandez topun yanındadır. Enzo. Ötürmez Erdoğan. Halat yoksa Kehi. İkisi de oradaydı. Top kapıdan geçmedi. Mark Kehi biraz öndeydi. Erling Haaland topu kapıya vurabilmedi. Ve bu anda bu mol ötürmesi Marcus Rashford'a belki indi alındı. Rashford, Patrick Dorgu yerine ötürmek. Kehi mükemmel oynadı müdafiler. Marcus Rashford kaydanı pozdu. Cinahlar yaxşı işlemir Manchester United'da. Bu oyunda da bu qabarıq şekilde özünü gösterir. Faydasız ve efektsiz görünür. Haaland. Erling Haaland. Topu kabul etti. Hala da hücumu devam ettirir. Antoine Semenyo. Diogo Dalot izleyir. Mbemo ile birlikte. Antoine Semenyo out. Manchester United'in de derhal top oynadı ahir edildi yakattan. Brian Mbemo, Kobe Maynard. Patrick Dorgu. Yine sol cinahla hücum teşkil edilir Manchester United. Kobe Maynard. Enzo Fernandez. Kobe Maynard. Patrick Dorgu. İlman İndiaye bir gidip çobu da oynadı. Ve ötürme oynamak olar diye Michael Oliver. Kaydanı pozdu Patrick Dorgu. Tez tez kayda pozulur. Bu dakikalardan.

Yine de eşit olacak mı? Mark Yehi, Mateusz Nunes, Elliot Anderson. İliman İndiyayı. Mateusz Nunes tutması İndiyayı topu arkaya yatırdı. Mark Yehi. Pertik göstermeldi United. Topu almak için. Donnarumma sol tarafa ötürme. Guardiol başla ötürme. Antoine Semenyo. Dalot Gaydan'ın pozu. Hile geldi etti burada Antoine Semenyo. Kiverin. Evet, içi rakip Gaydan'ın pozu. Şimdi bu boşluğa telasmeler. Lenk hareket ediyor. Josko Guardiol ve Diasa Sarı ve Regalı. Antoine Semenyo. Semenyo oturması yakışı alındı. Enzo yıkılır. Penaltı yoktu. Maguire simülasyon etmeye de gınıyor. Enzo Fernandez'e az etrazlı milde Gary Maguire. Niye ayağa kalkmıyor Enzo Fernandez? Ya burada Mali Gary Maguire simülasyonu göre az etrazlı bildirdi Enzo Fernandez'e. Simülasyon ettiğine göre Yunanlı rakibini. Sarı verik alır. Harry Maguire ettiği harekete göre. Ama kayda pozansı yok. Enzo da sarı verik aldı. Harry Maguire'da. Enzo simülasyonu göre Harry Maguire ona itiraz ettiğine göre.